0: Gepik 3 tamında 9 litrelik bir sil, yucu geç çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pegah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super

0: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: sınavı da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Super kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serperi teklifler için.

0: 70.9 litrelik. Bir sil, yucu, gir çeşitleri. 18 manat, 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyatlı mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ADV Gebzin avtomatik olarak ADV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın.

0: 99 gepik. 3,9 litrelik bir seyir. Yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum gimet.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 55.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da. Süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, Hellon'da.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, həll onda.
2: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik.

0: İplər üçü. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik 1 kilogram soğan 50

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil, Yucu, Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyga kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kenayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik,

0: 19 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18.99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12.99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8.99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6.99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5.89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15.95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pegah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Su.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram manav 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 İyul tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyğah, kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın.

0: biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerinde 1 kilogram Beskal kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifleri için. Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Başlamanda 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: 99 gepik. 3,9 litrelik bir sil, yucu gir çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super

0: süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın.

0: Bravo da süper giyimekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum giymek.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.

0: Bravo'da super giyimler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mensullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul. Ela kıymete 13.17 yıl tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super giyin.

0: Bravo'da super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: sınavı da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serpeli teklifler için.

0: Çıtamında 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin, minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super

0: kişilerden biri de sen ol.
1: Bravo da muhteşem fırsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerinde 1 kilogram Beskal kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

0: basma CD'yi 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek. 2 kilogramlık Ariel Yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: sınavı da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 GP, 1 kilogram soğan 50.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşı emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için.

0: manat 99 kepik. 3.9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık ariye yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum gime.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram peyga kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da. 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Pervu, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik. Pervu, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifle 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela giyme.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram peyga kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper.

0: Fazla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 19 Eylül tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 Eylül tarihine de 2 litrelik Pinal Günebakan yağı 8 manat 69 kepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Çıtamında 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy bez çeşidleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy bez çeşidleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peyga kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: 63,9 litrelik. Bir sil, yucu, gel çeşitleri. 18 manat, 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Güne Bakan Yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt Kere Yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul. Ela kıymete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 18 yıl tarihinde 1 kilogram peyya kereyağı 11 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super.

0: Epik 3 tamında 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 epik. Serbeli teklifler ve keyfiyatı mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 gepik. 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. Teklifler 19 İyul tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihte de 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihte de 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram PGA kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu doş çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik bir sil yucu gel çeşitleri 18

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super.

0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Pinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Pinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serfeli teklifler için.